0: Deyen gelsin bu meydana.
1: Allah Allah. Amin.
2: Hayır, hayır, Allah. Hayır.